Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlayn o'qilanlar TRT'nin Uyghurcha onlayn. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlaynimizda har kuni Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlaynimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5'dan 6'gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8'dan 9'gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogersda sunniy amra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlaynimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Fatih Suresinin 10'dan 15 kişi bulgan ayetleri ve tercümesini aldığımız Tilavet Kulguçu Abdülbasit Abdülsamad

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvalıkça. Şüphesiz ki iyi Muhammed, Hudeybiye'de sana Rizvan beyitini kılgalla, hakikatte Allah'a beyat kılgan buludu. Allah'ın kulu, ulanın kulunun ısıdıdır. Yani Allah, ulanın kılgan beyitini körüp durgucudur. Allah, ulanı beyat kılgallıkı üçün mükafatlaydı. Kim ki ahdini bozuduken, ahdini bozgallıkının ziyini onun üzüge buludu. Allah bilen kılgan ahdisiga vafa kılgallığa Allah büyük ecri ata kılıdı. Hudeybiye'ye çıkmayı kalıp kılgan münafık Arabla sana biz mallarımız, bala çakılarımız bilen bulup kılıp sen bilen çıkalımızok. Biz için mağfiret talep kılgandaydı. Ulanın tili bilen etkine dildeki söz emez. Yani ula yalgan özür aytıdı. Etkin ki, eğer Allah sizlere biraz ziyanını ya ki faydını irade kılsa, kim sizler için Allah'ın aldığı biraz neresi kadar bulalaydı? Yani kim sizlerden Allah'ın hayişi ve kazasını tutuyalaydı? Ondak emez. Yani iş sizler oylugandak emez. Allah sizlerinin kılmışın adını doğru haberdar. Belki sizler peygamber ve müminler ailesine mengü kayıtmaydı o da güman kıldığınız. Bu gümrahlık dillerinlerden şirayla duyuldu. Sıla yaman gumanda, yani ula öldürülüp bir muhsa kayıtmaydı o dayıdığın oydu buldunla. Sıla halak bulguçı kavim buldunla. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine şirmediken o kapırıdır. Şüphesiz ki biz kapırlığa dozakını tayarladık. Asmalarının ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah halıgan adamge mağbarat kılıdı. Halıgan adamge azap kılıdı. Allah nâhiti mehbar kılgıçıdır, nâhiti mehribandır. Hudeybiye'ye çıkmayı kalıp kalgalla, ganimet eliş üçün çıkan vaxtları da biz mesele bilen çıkaylaydı. Ula Allah'ın Hayber ganimetini Hudeybiye'ye çıkkallığa has kılgallıktan ibaret sözünü özgürtmekçi buludu. Ula'a etkin ki biz bilen çıkışınlığa herkes bulmaydı. Allah ilgiri muşundak digen. Ola ondak emez. Yani Allah ondak demeken. Sıla bizge hesat kılbatı sıla dayıdı. Ondak emez. Ola Allah'ın kelamını fakat yüze ekine şunuru. Hürmetli kiradiyonlu uçlam. Yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümünde Fetih Suresinin 10'dan 15 kişi bulgun ayetleri ve tercümesini aldığına. Yol koyup danışanlar için rahmet. Yana bir katımlı programımız.

Assalamu alaykum, hörmetli TRT ihlasmalarım. Bugün 19-nji iýun juma. Döwende Türkiýe raýon ýanyklary, şundakla dünýä wezitigi münasibetlik iň ýeňi usullaryny sizler bilen ortaklaşymyz. Gynandakda diňtiňe habarlarymyzyň tapsyrylmaz mazmunlaryda bolsun. Wans Iranyň ýadro programmasy meselesinde Amerika Goşma Ştatlarynyň ýeňi söhbetlerige riýasatçylyk kılış üçin Şwitsariýa ziýaretine geçikdirdi. Aksaray'dan ilan kılınan bayonatka saslanganda Amerika Koşmiş Tatırlı'nın muavin prezidenti Vance, İran bilen etkizilişi kütülüvatkan teknikli kusabetlerinin eşi obortiga dair tafsatları teke tuluk bulmalı kasabıdan Şivasiyarı ziyaretine geçiktirgen. Bir bayanatçı Peyşembe günü ilan kılgan bayanatıda nöbetki ahvalga saslanganda Amerika Koşmiş Tatırlı'nın muavin prezidenti bugün keçe yolga çıkmaydı o degen. Vance'nin İran bilen bolgan söhbetlerini ilgeri sürüştürçallıkının bir kısmı sürdü de Şveysariya'ya bir işe kütülü otattı. Bayanatçı sözlerge ilave kılıp mınaktıdı. Vain Prezident muhbirlerinin kütüveli şığınında təkikliğine dek, aldığımızdaki teknikilik söhbetlerinin planı teki ahirika noktaya gelmedi. Ama Amerika Koşmuş Tatları vekiller ümiki, Dünya pürsette yolga çıkıq deyar. Lekin bu sohbetlerinin eşi oborti hiç kaçan addi ya ki aldın mölçerlikle bulduğun jarayan bulgan emez. Vance Amerika bilen İran otursudaki kilişimini tanıtkılgan İsrail yerliklerine ayıpıldı ve olanı birden bir küçlük itibaktışını uzun yaratlaştır olmazlık hakkında agahlandı. Amerika Koşmuş Tatlarının Muavin Prezidenti Vance İran tınışlık gelişimine tanık kılgan İsrail'e alayda agahlandırış birip, dünyada kılgan birden bir kişilik itibaklaşını üzdün yıraklaştır olmazlıkka çakırdı. Vance Peyşembe günü Aksaray'da ötküzülgen ahbarat vasıtalarını haberlendirişi yanında İsrail'e başministri Benjamin Netanyahu'nun aşkın 10 yıl kabinet azalarına Netanyahu bilen Amerika Prezidenti Donald Trump oturusu da ciddiçilik küçü yotkan bir pette uşini tepişi ve riyallıkı yüzlenişi kireklikini ettim. Vance mundahtırım. Donald Trump növete bütün dünyada İsrail'e hakkıya hissaçlık kılavatkan birden bir devlet başlıkı. Şundakla o dünyadaki büyük bir devletin rehberi. Hizbullah, İsrailiyanın meselişi hatim birişi ve Livan'dan çekinip çıkışı üçün 60 günlük vaxte bağlıqını bildirdim. Hizbullah'ın parlament grupusunun başlığı Muhammed Raad, İsrailiyanın besoluşki hatim birişi ve Livan zeminlerden askerlerini pütüleyi çıkarıp gitişi üçün 60 günlük vaxtı barlıqını askertip, Beyrut'ni Amerika Koşmi Tatları bilen İran otursudaki kilişim layihasını astaydil ve objektif halda tekşürüp çıkışı çakırdı. Raad'ın bu bayanatı İsrailiya küşlerinin Livan kartı gönüllük hücumlarını dağımlaştırılırken ve Tel Aviv dağılarının Amerika Koşmuş Tatları bilen İran otursudaki gelişiminin Livan'ımı ölçüge algan barlık frontlarda herbi hareketlerini derhal ve mengülük toktutuşunu közü tutulan birinci maddesi karmayı Livan'ın canavideki bazı rayılarını dağımlık besi oldukalıkını takikle atkan bir mezgülge doğru geldi. Türkiye ve Nopos'un köpüncüsü Müslüman bolgan devletli Yordan Deryası'nın garbi kırgızlıkçı cami hücumları sebebinden İsrailiyanı katı kayıpıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan Katarlık rayon karakterli küçük devletlerine çıkan Nopos'un köpüncüsü Müslüman bolgan devletli Palestin dağıları köçmeler tarafından köydür ötülgelikini bildirgen işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırgızlıkçı iki camiye kartılgan 33 hücumlarına İsrailiyanı mesul deyip karaydıqalıkını ilan kıldı. Türkiye, Suudi Arabistan, Yordaniya, Arab Birleşme Halifeliği, Katar, Endoneziya, Pakistan ve Mısır Taşkı İşler Ministerlikleri bu hafta oyuk koyatılgen camiyelerini tılgı alıp, işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırgıda Palestinlikleri karşı dağılmış otkan ve künseri evç el otkan köçmenler zoravallıkını katı kayıpıldı. İlan kılınan koşma bayanatta ministerler besolgucu küsüpsüde İsrailiyani bu hücumlarına mesul deyip karaydı o deyildi. Türkiye 2026 yıllık Yuvatış Yermenkisi'de yeniden kurulgan 26 karahanı bilen yenilik yaratış küşünü namayan kıldı. Sanayet ve Teknoloji İşleri Ministri Mehmet Fatih Kaçır, Türkiye'nin Fransa'da tutuldukan 2026 yıllık Yuvatış Yermenkisi'de 26 teknoloji

texnologiya karxanası bilan qatnashqanlygyny elan kıldı. Ministerlik tarafından ilan kılınan bayanatka sıslanğandı, Avrupa'nın en çok teknolojiye ve iyilik tikleş faaliyetlerinden biri bolğan 2026 yıllık Yuvatiş Germanisi 20. yılgışı dağımlışıdığan bulup, dünyanın herkese cahilerdeki şirketle, mevlağı salgıcılar ve yenilik yatış rehberlerini bir yerge cem kıldıkken, Türkiye Sanayi ve Teknoloji İşleri Ministerliği hem de Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Meblağ Seleş ve Pul Muamele İşleri İdaresi mezkur faaliyetke Türkiye Sarayı bilen birlikte katlaşmakta. Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Türk Devletleri Teşkilatı ve Azad Devletlerinin Ali Sot Organlarının reislerini kabul kıldı. Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Türk Devletleri Teşkilatı ve Azad Devletlerinin Ali Sot Organlarının reislerini Akurda Ferzin Sarı'da kabul kıldı. Uçuruşka Türkiye Ali Sot Mahkemesi'nin reisi Ömer Kerkez ve Devlet Şura Mahkemesi'nin reisi Zeki Yigit. Azerbaycan Ali Sot Mahkemesi'nin reisi İnam Kerimov. Kırgızistan Ali Sot Mahkemesi'nin reisi Medir Bek Satiyev. Ve Özbekistan Ali Sot Mahkemesi'nin birinci muavin reisi Elişir Osmanov katlaştı. Türk Devletleri Teşkilatı Ali Sot Mahkemelerinin ikinci katımlık yığına dairesi ötküzülgen kubul kılıçta. Tokayev Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk Devletleri otursudaki hemkörlükünü tarihi kıldırışta mühim rol oynavat kıldıkını təyikledi. Azad Devletli otursudu bulup mu ödliye ve devlet xevsizliki kişileri sahasıdaki hemkörlükünün barğansı kuşurat kıldıkını silgı alğan Tokayev, Türkistan şehirde ötküzülgen yığının bunun tipik ifadesi ikerlikine itti. Adliya sistemasining davlatlarning taraqqiyoti va farovonligi jihatidan strategik ahamiyatga ega ekanligini bildirgan To'qayev, Oliy sud mahkamalari o'rtasidagi munosabatlarning chuqurlashishining qarindosh xalqlarning o'rtoq manfaatiga xizmat qilganligini qayd qildi. Raqamlik o'zgarish jarayoni to'g'riliqmi to'xtalib, davlatlarning bu sohada o'rtoq harakat qilishi kerakligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainaning Zaporojye yadro elektr stansiyasiga hujum qilganligini bildirdi. Rossiyaning kontrolidagi Zaporojye yadro elektr stansiyasi doiralari Ukraina armiyasining mazkur stansiyaning qatnash bo'limida kamligida 14 uchuvsiz apparati bilan hujum qilganligini e'lon qildi. Doiralarning bayonotiga asoslanganda hujum natijasida qatnash binosidagi mashina iskalatori bo'limida o'tapti yuzbagan va asrash rayonidagi binolarga ziyon uchragan. Növete devamlı şıkkan hücum tehdidi ve bihterlik çekilmeleri sebeplik ziyanın külümeye tekiye tuluk ınıklanmalı. Türkiye'nin Portugaliye'ye eksport kıldığı ikinci herbi parahotunu işlep çıkarış başlandı. Türkiye'nin Tönyikatım Avrupa İtbaqı ve NATO'a eza bir devletki kılgan herbi eksport türde mühim kadem taşlandı. Türkiye STM şirketi tarafından Portugaliya Deniz Armiyası için yasılıp atkan logistikli kollaş parakotlarının ikincisinin İstanbul'da metal tahtay kesiş mürasimi ötküzülüp, kuruluşu resmi başlandı. 2024 yılı gelişimi imzalanan bu türdeki tunca parakotunun kuruluşu hazır davamlaşmakta bulup, her iki parakotunun 2028 yılı tavşırılışı planlanan. Singapur Başministeri Türkiye'de hizmet ziyaretli oldu. Singapur Başministeri Lawrence Wong 19. iyun günü Türkiye'de resmi hizmet ziyaretli buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçur Alaka İşleri İdaresi'nin başlığı Burhanettin Duran, özünün ictimai taratku hesabatıyla bu ziyaret doğrusunda mahsus bayan ilan kılıp ziyaretinin gün tertibine ortaklaştı. Bayanatta körsütülüşe Başminister Lawrence Wong'un bu atımlık ziyareti cariyanı da Türkiye bilen Singapur oturusurken

Hörmetlik anlıgıçılı, Türkiye'nin tiz teyarlanadığan mezcilik tahammülleri tonuşturulduğun Türkiye'nin kucu tahammülleri namlıq sahibimizden bugünkü sanıda silege bu ziminin en alahidi tahammüllerinden biri boğun toku güşü besilgan noktluk polonu tonuşturumuz. Bugün tahammü tizimlikimizden orunağın bu mezcilik yemeklik bir çağlarda pekatlı saray dastıqallarının zinneti boğun bosa, bugünkü günde kucularda kişilerin ayrılmaz bir kısmıga ilandı. Görüştün teyarlanadığan bu lezzetlik taamının tez damak süptüde yol boyu istimal kılınadığan meşhur kuşu taamıga ayınlışı üçün hele uzun tarihi musabı besbetülgen. Hele ondakta da kıtana sahipimiz de bolsun. Belkim siz polomu kuşu taamı bolam diken dep soruşunuz mümkün. Sizlere bir tavsiyemiz var. Avval bu taamını tetip görün, andın özünüz baha verin. Hüde mundaq tasavvur kılın. İntayın aldıraş ötken bir günün ahırda çarçap halınızdın kettiniz. Aynı şu çağda aldığınızda üç çaklık, kızıl, ak renglik bir seyyarı polo harbisi peyda boldı. Hüde Hollywood filmlerdeki hot dog, kızık it harbilerinin kişik tipteki nüsusu okşaydıgan bu harbiden etrafka intayın hoş bırak bıraklatar kılıdı. Bu seyyara harbinin aynek terpide appak gürüş polosudun hasıl boğun bir tağı görünüdü. Gürüşlerinin arısıgı çeçilgan anardek pişkan noktla polonun aklıqağa alaydı hüsün koşudu. En üstügü bolsa titilgan toxu göçleri besilgan bulup kişinin küşlük iştahasını kozgaydı. Aldımızgıcı kagen öy tamakı təmini berdiğen bu lezzetke bolıp mu korsak açganda kim mi karşı turalısın? Belkim işenmesikiniz mümkün. Lakin seyyarı poloçulanın polosu hatta Osmanlı devrimi meşhur bir koçu tahmiydi. Şundak hata anlamadınız. Bu enene bugünkü gündümü davamlaşmakta ve bu tahminin heveskarları intayın köp. Eminiyette bu ehval görüşünün Türk cemiyetindeki muhimli kılımı eksettirip yeridu. Bu yerde dikkat kılışka erziydiğen kızıqarlık bir nokta var. Türk tildi görüş, pirinç üçün ayrım, onun pişirilgan halatı boğan polo, pilav üçün ayrım söz işiltiladı. Bu iki sözün yıltızı Paris tılığı tutuşudu. Türk tildeki pilav sözü Parisçideki pilav, palav ya ki pulav sözlerinden elingan. Bu sözler bolsa Sanskrit tilindeki pulaka yani gürüç kaçısı degen mənideki sözden gelip çıkan. Gürüç yani pirinç sözü mü Parisçideki pirinç ya ki pirinç sözlerinden kegen. Әмді бұл зимынланың гүріш білін тонышыш тарихыға азырақ назар селіп өтейлі. Гүріш вә бұғдай мұңлачы илладың бірі әң мұхим даллық зыра атлі қатарыдың орын әліп кәген. Бірақ бұл жоғырапияның гүріш білін тонышы башқы даллық зыра атліғы қарғанда сәл кейінірек башланған. Osmanlı saray aşxanasıdık görüş 15-ci əsrdən keyin istimal qılınışqa başlanğan və vaqtın ötüşü bilən ictimai salahiyyətinin simvolu aylanğan. Uzun illa boyu gürüş polosu pekatla saray dastıqallarının orunağın ve asaslıq tamak süptüdü sonulgan. Bahası kımmet ve asan tepilmaydıgan boğaçka 17. əsrinin ahırıgıcı pekat sarkıllarının dastıqallarıdılı görülgen. Adetteki halıq bosa bu lezzetke pekat sultanlı ve bəgilə bəgən ziyabetlerdilə erişeligen.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanla.

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor. Sensiz son gecemi gökyüzüne

dehqançılığın yolu qoyulma üçin edýän tagallatyny bökdäp biler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi Razvedka Qulluğu, İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun Trump'ın administrasiyasının İran'a durnuklu para akaçılığın yolu koyulmak için ediyen tağallatını bökdep bilecek de var da duyduruş verdi. The Washington Post gazetinde anı günü çap edilen ve Amerikalı uzulqı resmileri esaslanılayan havara göre İsrail yanı yakınını Amerikanın Birleşen Ştatlarının İran'ın arasında kazanılan alalaşığa karamazdan Livan'daki hücumlarını devam ettirmekte ıgrarlı görünüyor. Amerikalı resmi İsrail'in Livan'ın gün ortasındaki eskerlerini izine çekmeye kabul etmezliğinin alalaşık etabını bökdep bilecektiğini aytdı. Amerikalı resmi İsrail, Livan'ın esası bölüğünü basıp almağa devam ediyor. İsrail, doluluğunu izi çekilmeye kabul etmen halatını İsrail'in harbi koşunu bilen Hizbullah'ın arasındaki çaknışıklar devam eder dedi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Vice-Prezidenti Vance hem İsrail'e berk duyduruş verdi. Vance, Trump'ın dünyada İsrail devletine ulguluğu veren leketek liderdiğini ünsü çekti. Amerikalı resmi İsrail ile Hizbullah'ın arasında anı günü yerli vaqtdan 16:00 oldu. Alalaşığın güce girmeği boyunca alalaşık kazanılanlığına aitti. Beylik taraftan Livan'ın milli havarlar kulluğuna göre günün irki saatlerine, İsrail'in Livan'ın gün ortasını ve gün noğurunu kuran hücumlarına adından 47 adam yok oldu. Köp sanlı adam hem yaralandı. İsrail'in 2. Mart'tan beri Livan'a kurayan hücumlarını 3912 adam yok oldu. 11873 adam hem yaralandı. 1 milyonun kurak adam hem hücumlar sebeple yaşayan yerini terk etti. Rusya'nın Ukrayna'ya kuran hücumlarında 6 adam yok oldu. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliği Rusya'nın bir neçe sebeple kuran hücumlarını adından 6 adamın yok olduğunu, 20 adamın hem yaralandığını malum etti. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin anı günü X sosyal medya platforması arkalı beren habarnamasına göre yurdun günü orta günü oğruna yerleşen Zaporojye sevitinde yanıç bekedi yandı. Vakada 2 adam yaralandı. Kharkova kurulun hava hücumunda Ammar, yaşayış cayları ve uluğlar nişan alındı. Vakada 4 çağı 10 adam yaralandı, 1 adam hem yok oldu. Yurdun merkezine yerleşen Dnipropetrovsk sevitinde kurulun hücumda yaşayış cayları ve uluğlara zeper yetirildi. Dışişleri İşler Ministerliğinin beriyen mağlumatına göre hücumda 8 yaşındaki kızcağız yok oldu, 1 adam hem yaralandı. Odessa'da olsa Rus hücumları sebeple yanlış tankeri yandı. Vakada 1 adam yok oldu, 4 adam hem yaralandı. Donetsk'ın Gunnogur'una yerleşen Kramatorsk şehrine olsa 3 adam yok oldu, 6 adam hem yaralandı. Beylik taraftan iki taraf hem uzaklı gece drone hücumlarını devam ettirdi. Ukrayna'nın harbi koşunu Rusya değişli 79 drone'u urup düşüründüğünü malum etti. Rusya'nın korunmak ministerliği olsa hava korunç ulgumlarının Ukrayna değişli 133 drone'u hatardan çıkaranlığını ayan etti. Kadarlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmenliğindeki koyu verilişinde dışarı yurt haberlerini dinlediniz.

da okan täçe bir ýaş ýigitlen söýgülsünün feodal guruluşa garşy çäresi galyp öz janlaryny kat etmeklerini beýan edýär. Şeýlelikde ýygalyklaryň we dindarlaryň ýaşlaryň geljegine nähili täsir ýetirýändigini gurum berýär. Şoňa meňdeş ýagdaýda aşlyk gurbanlary, Pergana pazaty we Losman pazaty ýaly beýleki tragediýa eserlerine hem urşuň, garyplygyň we tupany döwürleriň halka ýetiren täsirleri gurum berilýär. Ussat oyun yazıtı komedya görünüşünü adınmarı dine bir güymemek üçünnel cemiyetin kıyınçılıklı ve 200 taraflarını değişme arkalı tanqit etme üçün bir yarağı yali ulanyar. İn vacib komedyaların biri olan Maytaranın işi, yani Maytaranın işi oyununa para peşkeşçi ve adalatsız karlarla dini öz bəxvitlerine kural ediyenleri eşkar ediyar. Ve ayal gıydarın dihinin zorluğu nedip yenip geçenliğini görk ediyar. Siyasi dartkınlıkları ele alan avtonomiya oyunu tereçil yaşlarının könüçül topurun pikir kapma karşılıklarını değişmeye uğruyar. Maşkalanın içindeki ahlaka gönüktürlün kiminki doğru komediyatına olsa biri birini ağlayan eğer ayalın tezavar olan yağdaylarının üstülen doğruçuluğun vacibliğini yada salyar. Tunugat işgarının gündün günü cemiyetçilik adalatsızlığını ve kulçuluğunu nişana alan dramalar oldu. Realizmin en güçlü yetirilen eserler hükmünü ön hatara çıkar. Tınpi kapma karşılığı yukarı tepkide yetiren bayılan kılmatkar oyununu zalim bir cenabın garip kılmatkarının ayalini zorluk bilen elinden almağını gurrun verip, feodal kuruluşun rekimsizliğini bütünlüğü açıp görküdiyar. Qeyd gelinlerin hukuklarını ve dinarların cemiyetteki kulçuluğunun üstüne durulup geçilen perence sırlarının bir görünüş altı dramatına olsa, zorlan durmuşa çıkarmak ve satsal basışları güçlü hakikatle tanqit ediyar. İlkinci oyunlarının biri olan ağır dramatına olsa, yerli dolandırıcıların halkı nadan kaldırmak dinansına karşı ılımlı adamların amına aşan görüşünü gurrun verip, bilimin ve ılımın adam durmuşundaki ehmiyetini beyan ediyar. Neticede Hamza Hakimzade Niyazi, tragediden komediya çene uzayan bu vay sahne miratına her vaat köyüne kuruluşu yok etmeği, millilik duygutunu öngötürmeği ve bilimi ön hatıra çıkarmeği maksat ediniptir. Şun ustad yazıcının bay oyun dünyası ve bu oyunların çoğur temalarla tanışmalık, onun sahnada yanlanyan asırlık miratını hat yakından duymak maksadı ile sizi bu bay tiyatr çeşmelerini hat çoğur öğrenmeye ve okumaya çağırıyarız. Önümüzde kepte temalar ve mihmanlar ile yeniden solur vaatta radyo tolkunlarına duyuşmak ümidi ile önümüzde kepte görüşen çak, hoş, sağ olun.

Ananın öyde saklamakta kıyınçlık çekeyen çağlarından biridir. Ol Gurcak gülen del, eytem köçede zorarı ürenem del. Etrapçanın ulu oğlanları bilen futbol oynaptır. İçine sığmayan bu gucurun çeyretini maşalası tapyar. Ama muha tütenlik bilen atasının koşan, ulu koşandı var. Günlerden bir gün bağlardan kaydıp geliyarka köçede tekvando giyimini giyinen çağları gören atası, bu sport tüyüs mergü için eken deyip pikir ediyar ve öyü gülüp teklifini aydiyar. Şol vaat mergü bari yoku 6 yaşındadı. Şol gün ol ilkinci gıdık tatamiya çıkyar ve şondan son hiç kaçan ondan ayrılmayar. İlkiler hiç kim önde ulu maksat koymanlı. Ama vaatın geçmek ulen bu yol başkası netice vermeye başlayar. Mervenin tertipliliği, çalasınlığı ve tatamideki ınamı ünüs çeker. Vaktın geçmek bilen maksatlar ululuyar. Ankara'nın Mamak etrafından ilki Türkiye'nin çempiyonatlarına, son ululur derecesine, son olmazı milli yığınlı topara çenli barıp yetiyar. Merve Dinçel'in halkara derecesindeki ilkinci ulu üstünlüğü 2018 yılına geliyar. Polşa'da geçirilen yaşların arasındaki Avrupa Çempiyonatı'na altın medal kazanıp yarışta bu üstünlüğü kazanan yeketek Türk Zenan Türgün'ü oluyor. Bu netice onun ulu yaşlar derecesinde nemeleri başaracaklığının ilkinci alamatı oluyor. Ama esası ötüş 2022 yılda oluyor. Angliya'nın Manchester şehrine geçirilen Avrupa Tekvando Çempiyonatı'na 49 kilogram ağırımda çıkış eden Merve, bəhləşiqin devamına qarşıdaşlarını ıydı-ıydına yengar. Yarım finalla İspanyanın güyüşlü türgünü Adriana Cezera İglesiyanı altın urğu ilə yengar. Finalda olsa İsraillən Abishag Semberk ilə bəhləşiyar. Duşuşuq 23-19 hasabına tamamlanyar. Merve Dinçel Evropanın çempionu olyar. Şol yıl Alcayırın Oran şəhərinə geçirilən 19-cu Orta Yarı Dənizinin oyunlarını həm 49 kilogram finalla yenə də İspanyalı Adriana Cezeranı 7-1 hasabına yenib altın medala münatib bolyar. 2 iri bətləşik, 2 altın medal. 2022-ci il Mervi üçün yaddan çıxmacaq yıl bolyar. İkimin 23-cü yıl Merve Dinçel'in sport kariyerasının en başarıcın tapkırı olyar. Azerbaycan'ın payitahtı Baku şehrine geçirilen bütün dünya tekvando çempiyonatına 145 devletten 949 türgün katnaşıyar. Merve 49 kilogramda tatamiya çıkıyar. Ol yarışta karşıdaşlarını birin yengar. İkinci tapkırda Rusya'dan Elizaveta Ryadinskaya bilen 3-cü tapqırda Saud Arabistanından Dünya Ali Abu Talib bilen çeyrek finalla Qazaqstanına Butakoz Kapanova bilen bətləşir. Yarım finalda yenə də Adriana Cezero Iglesias bilen bətləşir və onu 2-0 hesabında yengər. Finalda olsa başqa bir ulusiyinov Tokyo Olimpiadasının çempionu Taylandlı Panipak Von Patakit bilen bətləşir. Tekvando dünyasının en güçlü atlarının biri bilen yüzeyiz olan Merve, əxli basışlara qaramazdan üstünlüğünü ora saklayar ve 2-1 hesabına yeniş kazanyar. Şol gün Türkiye öz tarihinde ilkinci gedek dünya çempiyonatında 3 altın medal kazanyar. Baku'da A yıldızlı baydağı en belenli qalların türgünlerin biri hem Merve bolyar. Şol ilin devamında Polşa'nın Krakow şehrine geçirilen Avrupa oyunlarına hem finala çıkıp, finalla Adriana Cezero'nu 2-1 hesabına utulyar ve kümüş medal alyar. İkimin 24-cü yılı Merve üçün ulu şert dörüyar. Paris Olimpiya oyunları, Grand Place köşkünün şöhrü.

Hormatly dinleyijiler, şu gün bir tataminin üstünde yazılan tutan yerlik tarihçesini gurrun verdik. Ankara'nın Mamak etrafının köçelerinden Manchester'a, Baku'dan Usa çenini uzap gidiyen yol. Merve Dinçel Kavurt'un baştan geçirenleri onun kıyırlara ilham çeşmesi olmak diyen maksatlarının in aydın suutnamasıdır. Ol bari yogu 6 yaşında içindeki hıcıvı doğru uğra gönüktürme için başlan tatami yolunda bugün 2 gezek dünya çempiyonu derecesine ee olay. Ünlü olsa 2028 yılın Los Angeles Olimpiya oyunları araşyar. Başarcan Türk Türgünleri.

Qadirli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sanını geçirip kutoryarız. Yine de efirde duşan çak hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: Radio Sabahı Türkiye.
2: Da, da Türkiye radyoda.
3: Khosume Türkiye zayna radyo kayana.
4: Eterşi Radio Sabahı Türkiye tisxma.
1: Havada Türkiye ünü radyosu.
0: Ayçi Radio Voça Türkiye. Efiri Golos Turcii.
5: Efirde Türkiye Ovası.
6: Gitli yer Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye Sıdayı Türkiye he.
8: Anlavatkananlar Türkiye Avaz Radyosu.
9: Eto İfonik İş Türkiye Aş.
0: Ovde Radyo Glas Turski.
10: Heni İda Ya Sauti Autoroku.
11: Suara Radyo Türkiye.
12: Gider Radyo Murinak Türkiye.
13: Kocira Va Turku No Hoi Radyo Nihongo Des.
14: Esta E Radyo Voz de Türkiye.
0: Zboruva Radyo Glas Na Turcia.
4: Efirda Türkiye Sadası.
0: İt Turukursak Hungör Radyo'yla.
15: Türkiye'nin radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı, yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha. Seni